kaldı. Ateşlerinde hicranın yandım, kavruldum. Hüzünün denizinde kaybolup

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yalan

bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklından korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşün.

daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı bağlamına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: bileklerime kadar aşıyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
3: Just Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: ben deli.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Kupe FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 7 Ekim çarşamba sabahındayız. 8'i 2 dakika geçiyor saatler. Duyuyorsunuz, güzel şarkılarla güne başladık. Günün hava durumu bize neler söylüyor, az sonra başlayacağız. Sonrasında da gündemde öne çıkan haber başlıklarıyla saat 10'a kadar beraberiz. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, mesaiye başlayanlara kolay gelsin. Günaydın Trakya.

0: Hadi çok işim var.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosan.

0: için otosor.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
5: Küpe FM reklam.

Yalancı bahar olur da yalancı yaz olmaz mı? Olur tabii. Nasıl olmasın ki? İşte cuma gününden itibaren yalancı yaz diyebileceğimiz pastırma sıcakları geliyor. Özellikle hafta sonu pastırma sıcaklarıyla hava sıcaklıkları 27 derecelere çıkacak. Bugün de prova yapmaya başladılar. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne bugün 26 derece olacak.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

Baş döndürücü bir hızla gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Fon krizi derken kim ne kadar para götürmüş derken ki bunu da Türklerin, bizim sıradan insanlar olarak bizlerin çok da kavrayabildiğini anlamıyorum. Çünkü hala o paradan sıfır atılmasından sonra hala milyar diye söz edenler var. Dolayısıyla kafamızda somutlaştıramıyoruz o götürülen, giden, uçan paraları. O yüzden de çok da fazla herhalde önemsemiyor muyuz? Anlamıyorum ki. Bu arada tabii hangi habere elimizi atsak, okusak detaylarına, hop ertesi gün başka bir haber daha çıkıyor önümüze. Gündem baş döndürücü bir hızla ilerliyor. İşte bir son dakika gelişmesini aktaralım. Bugün de yine bir belediyeye operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ndeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Şimdilik haber bu kadar. Gün içerisinde ayrıntılar gelir.

0: FM reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa da güzel.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı

0: ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Yayının başında hava durumunu aktarırken sizlere cuma günden itibaren özellikle hafta sonu Afrika sıcaklıklarını sevenlerin mutlu olacağını, çünkü bizim geleneksel olarak atalarımızın pastırma yazı diye adlandırdığı böyle sıcak günlerin geldiğini söylemiştik. El Nino 1950 yılından bu yana en güçlüsüyle geliyor, yola çıktı. El Nino ne demek? Basitçe anlatacak olursak, tropikal Pasifik okyanusunu etkisi altına alıyor. Okyanus suyu ısınınca işte o birbirini zincirleme olarak etkiliyor. Ve sonrasında böyle bugüne kadar 1950'den bugüne kadar görülmemiş sıcaklıklar, o 1950'den bu yana görülmemiş aşırı yağışlar örneğin, aşırı kasırgalar örneğin görülecek. Ve söylediğim gibi en güçlüsü yola çıktı geliyor. 1950'den beri böylesi görülmedi diyor uzmanlar. Peki sadece bu hava durumuyla mı ilgili? Tabii ki değil. Çünkü birçok ürünün hem üretilmesine hem de tedarik zincirinin aksamasına sebep oluyor bu tür hava olayları. Başta pirinç ve kahve olmak üzere, kakao ve dolayısıyla çikolata olmak üzere birçok ürünün de fiyatlarının artması öngörülüyor. Temiz suya, içecek suya ulaşılmasında zorluklar yaşanması öngörülüyor. Birçok insanın da açlıkla daha fazla mücadele edeceği öngörülüyor bu hava olaylarının ardından. Ne görüyorsun?

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Korku ya da macera filmlerinde karşımıza çıkan olaylar gerçek hayatımızda çok benzerleri çıkıyor. Hatırlayın, çabuk unutuyoruz çünkü şundan birkaç sene önce pandemi döneminde koronavirüs nasıl yayıldı diye birçok ortaya alternatif sebep atılıyordu. Bunlardan bir tanesi de Çin'deki bir laboratuvarda yapay olarak üretilmiş olan bu virüsün dünyaya yayıldığı yönündeydi. Şimdi de veba salgınını konuşuyoruz. Veba laboratuvarında yaşanan kaza sonrası yaşanan endişe verici durumlar Rusya'nın yanında dünya genelinde de yankı buldu. Rusya'da bir veba laboratuvarında tüpteki veba mikropları saçılmış yere, işte birkaç kişi karantinaya alınmış. Şimdilik bir pandemi tehlikesi yok diyor ama Amerika Birleşik Devletleri Rusya Büyükelçiliği vasıtasıyla Rusya'daki vatandaşlarını derhal ülkeyi terk edin diye bilgi notu geç.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Saatler 9'a yaklaşıyor. Biraz sonra saat başında günün ilk bülteninde Sergen Akın'a haberleri devredeceğiz. Bakalım o haber bülteninde neleri aktaracak. Sonrasında biz yine buradayız.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de açılacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahati süresinin 4 saatten 1,5 saatte, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi hedefleniyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla birlikte yeni bir seçim süreci başlayacak. Ekrem İmamoğlu ve ardından Zeyden Karalar'ın tutuklanmasıyla yönetimde değişikliğe gidilen Türkiye Belediyeler Birliği, Seçer'in tutuklanmasıyla yeniden başkan vekili seçimine hazırlanacak. Alman Gizli Servisi BND eski başkanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Henning'in BND yönetiminde çalışmış eski bir isimden para karşılığı gizli bilgi aldığı ileri sürülüyor.
3: Spor.
4: Galatasaray Kulübü'nün Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Ferdi Karadoruk, Ali Can Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden ihraç edildiğini duyurdu. Söz konusu isimler, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanmışlardı. Kylian Mbappe'nin Lille'de oynayan kardeşi Ethan Mbappe, Fenerbahçe'ye önerildi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertli yönetimin, transferle ilgili nihai kararı bekleniyor.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 42 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10795 liradan alıcı buluyordu.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 22, Çanakkale ve Kırklareli 24, Edirne 26 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Yeni saatimizden günaydın bir kez daha. Hafta ortasında 9'u 7 dakika geçiyor saatler. Nefes radyolarınızdaydı. AI destekli şarkılar her geçen gün artıyor. Onlardan bir tanesi şahane melodileri. Sabah haberlerine devam edelim. Eğer henüz daha kontrol etmediyseniz, bilmiyorsanız hatırlatalım. ÖSYM internet sitesinde açtı. 6 Eylül'de yapılmıştı sınav. KPSS lisans sınavının sonuçları açıklandı, haberiniz olsun.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli, seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim.
2: Teknoloji Teknosa'da güzel. Just. Wow. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. Silivri Sürücü Kursu.com.
5: Küpe FM reklam.

Yetişemiyoruz haberlere sabah yayına ilk başladığımız dakikalarda. Esenyurt Belediyesi'ne yapılan operasyonun haberini aktarmıştık. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etmişti ve sonrasında AK Parti'ye katılacak mı katılmayacak mı tartışmalarının yanında Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Şimdi de Çeşme Belediyesi'ne yönelik bir operasyon haberi geliyor ajanslardan. Belediye Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü, Fen İşleri Müdürü Vekili hakkında gözaltı kararı verildiği son dakika bilgisi olarak paylaşılıyor. Haberiniz olsun.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 7 Ekim çarşamba sabahındayız. Ve duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Çatalca ve civarına hediye edelim bu güzel şarkıyı da. Çünkü bugün Çatalca'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanınca Lozan Barış Anlaşması'nın ardından Şükrü Naili Paşa, Çatalcalılar daha iyi bilirler bu komutanın adını, Türk ordusu 6 Ekim 1923'te İstanbul merkezine girmişti. Bu tarihi hamleden hemen 2 gün sonra 8 Ekim 1923 tarihinde Türk askeri Çatalca'ya ulaştı ve Çatalca yaklaşık 4 yıl 10 ay süren işgalden kesin olarak kurtulmuş oldu. Bugün yıl dönümü.

kahvaltı yapmamış olanların midesi bu haberden sonra biraz kazınabilir ama aktarmak zorundayım. Dünyanın en süper sandviçleri açıklanmış. Dünyanın çeşitli ülkelerinde en prestijli lezzet sıralamasında yer alan sandviçler şöyle bir değerlendirilmiş. Türkiye'den de bir lezzet var sıralamaya girmiş. Sokak lezzetlerinin efsaneleri arasında yer alıyor. Coğrafya neresi olsun, olursa olsun, ister Vietnam, ister Amerika, ister Güney Afrika, ister Türkiye, ister Arabistan. Sokak lezzetleri ve sandviçler herkesin beğenerek yediği yemekler arasında yer alıyor. İşte o sıralama gerçekleştirilmiş. Dünyanın birçok yerinden çok güzel sandviçler var inanın bu sıralamada. Ama birinciliği kim almış biliyor musunuz? Bizim Tombik dönerimizi almış. Tombik döner sandviç dünyanın en iyi sandviçleri sıralamasında birinci olmuş.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294.
4: Chery. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam. Küp
2: FM. Çarşambanın sabah haberleri sona eriyor. Birazdan günün gelişmelerini saat başı bültenimizde aktaracağız sizlere. Yarın sabah 7'de, yok 8'de, 8 oldu kış döneminde, ben bile alışamadım. Görüşünceye kadar umarım sevdiklerinizden güzel haberler alırsınız, onlara güzel haberler verirsiniz. Hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de açılacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahati süresinin 4 saatten 1,5 saatte, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi hedefleniyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasıyla birlikte yeni bir seçim süreci başlayacak. Ekrem İmamoğlu ve ardından Zeyden Karalar'ın tutuklanmasıyla yönetimde değişikliğe gidilen Türkiye Belediyeler Birliği, Seçer'in tutuklanmasıyla yeniden başkan vekili seçimine hazırlanacak. Alman gizli servisi BND eski başkanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Henning'in BND yönetiminde çalışmış eski bir isimden para karşılığı gizli bilgi aldığı ileri sürülüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Kulübü'nün Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın konferans salonunda yapılacak toplantı saat 13.30'da başlayacak. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Ferdi Karadoruk, Ali Can Sağlar ve Emre Kosef'in dernek üyeliğinden ihraç edildiğini duyurdu. Söz konusu isimler, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanmışlardı. Kylian Mbappe'nin Lille'de oynayan kardeşi Ethan Mbappe, Fenerbahçe'ye önerildi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertli yönetimin transferle ilgili nihai kararı bekleniyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 17 kuruş, 1 euro 55 lira 42 kuruş, gram altın 6593 liradan, çeyrek altın 10795 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 22, Çanakkale ve Kırklareli 24, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 7 Ekim Çarşamba sabahından hepinize merhaba. Haftayı ortaladık. Hafta sonuna giden yolda ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Kahveniz hazırsa, çayınız bardağa döküldüyse direksiyondakilere iyi yolculuklar. Güne yeni başlayanlara harika bir sabah diliyoruz. YouTube'da izlenen akustik performanslarımı sahneye taşıyorum. Çok heyecanlıyım çünkü birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım ve sürpriz konuklarımla harika bir repertuarla sahnede evimde gibi müzik yapacağım diyerek kariyerinde akustik konserlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Simge ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Önümüzde müzik dolu, enerjisi yüksek bir yayın var. Mikrofon başındayız ve yanımızda harika şarkılar. Hazırsanız çarşamba coşkusuna devam ediyoruz. Sahnesine 2025 O Ses finalistlerinden Sakin Akın'ı davet eden, daha önce Ara Beni birlikte seslendiren, yoğun alkış alan şarkıyı iki kez söyleyen ve Sakine ile gecenin en dikkat çeken anlarından birine imza atan, Ankara gecesinde siyah pul detaylı elbisesini kırmızı çizmeleriyle tamamlayan ve şıklığıyla da dikkat çeken Hadise bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

Tatlı bir Ekim gününden 7 Ekim Çarşamba gününde yine aynı frekansta, aynı sıcaklıkta buluştuk. Sonbahar yüzünü iyice gösterirken içinizi ısıtacak bir yayınla karşınızdayız. Kariyerinin üretim ve sahne anlamında en yoğun dönemlerinden birinde yeniden Avrupa yollarına çıkan, 2025 yılında gerçekleştirdiği biletleri hızla tükenen Avrupa turnesinin ardından yeniden kıtanın önemli şehirlerinde dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan, bu kez 12 konser ve 8 ülkeyi kapsayan kapsamlı bir turneyle sahne alacak. Turnenin ilk durağı 16 Ekim'de Viyana'da, ardından Paris, Brüksel, Hamburg, Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Zürich ve Stuttgart'ta sahneye çıkacak ve Avrupa yolculuğunu 1 Kasım'da da Rotterdam'da sona erdirecek. Gökhan Türkmen radyolarınızda.

0: Seni
1: Küpe FM reklam.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
6: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM, Küpe FM,
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Fen İşleri Müdür Vekili hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan kayyumla yönetilen Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat iddiasıyla operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik transferler ve dijital kimlik tespiti için belirlenen sınır da 30 bin liraya yükseltildi. ÖSYM 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yemen'de varlık gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad başta olmak üzere stratejik öneme sahip havalimanları ve askeri üsleri balistik füzelerle İHA filolarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Arap koalisyonu ise saldırıların bir kısmının havada önlendiğini açıkladı.
2: Spor.
3: Messi veda etti, Arjantin ağladı. Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son kez sahaya çıktı. Arjantin hazırlık maçında Benin'i 3-0 yendi. 39 yaşındaki kaptan karşılaşmada bir gol atıp 2 asist yaptı ve 21 yıllık milli takım kariyerini unutulmaz bir performansla tamamladı. 85 bini aşkın taraftarın doldurduğu stattaki maç, futboldan çok Messi'nin milli takıma yıllar boyunca verdiği hizmetin kutlandığı ulusal bir şölene dönüştü. Trabzonspor, Alman kaleci antrenörü Marco Knop'u teknik ekibine dahil etti. Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Knop, son olarak Nottingham Forest'ta Vitor Pereira'nın ekibinde çalışmıştı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 55 lira 27 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6537 lirayken çeyrek altın 10778 liradan satılıyor.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Bugün trafikte olanlar, evinde güne hazırlananlar ya da işinin başında ilk çayını yudumlayanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Günün öne çıkan müzik haberlerini ve gününüze neşe katacak melodilerle önümüzdeki saatler boyunca beraberiz. Gününüz aydın, yolunuz açık olsun. 1995 yılında yayınlanan ve müzik kariyerinin unutulmaz çalışmalarından biri olarak hafızlarda yer eden Benimle Kala albümünü yıllar sonra plak formatında yeniden hayat bulacak. 90'ların pop müziğini şekillendiren güçlü albümler arasında kendine özel bir yer edinirken, bugün de dinleyiciler için aynı heyecanı taşıyan albümde Nazına Ölüyorum, Benimle Kal, Her Cayı Sevemem, Affedersin, Yapmazsın, Dilberim ve Atam olmak üzere toplam 10 şarkının yer aldığı ve yıllar boyunca farklı nesillerin dillerden düşmeyen şarkılarını şimdi plan kendine özgü dinleme deneyimiyle ayrı bir tat taşıyacak Çelik konuğumuz.

0: FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
7: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Haftanın tam ortasındayız ve günün en enerjik saatleri şimdi başlıyor. Şehrin ritmini yakalamak, güne harika bir müzik listesiyle adım atmak için doğru frekanstasınız. Sizler için harika bir akış hazırladık. Sesi biraz daha açın, devam ediyoruz. Uzun süredir hazırladığı yeni sahne şovu ve caz repertuarıyla İstanbul gecelerine dönen, kariyerinin ilk yıllarında Tarkan ve Zerrin Özer'e vokal yapan, ardından çıkardığı şarkılarla kendi kanatlarıyla uçan, yeni programında dinleyicisini hem dans ettirecek hem de müziğin derinliklerine götürecek Türk pop müziğinin kendine özgü sesi Ebru Aydın radyolarınızda şimdi.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

yüzünden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. Met

0: çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri Egeli'nin aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Küpe FM reklam.

Mutlu çarşambalar. Bugün 7 Ekim, yeni bir güne, yeni gelişmelere merhaba diyoruz. Önümüzdeki saat diliminde son dakika müzik haberlerini ve en güzel mevzulere kulak veriyor olacağız. Küpe FM frekanslarında sizinleyiz. Keyifli ve verimli bir gün geçirmeniz dileğiyle yayına devam ediyoruz. Hafta sonu Ankara ve İzmir hayranlarıyla hasret gidiren yeni sezonun startını verdikleri turne kapsamında Ankara Jolly Joker ve İzmir Milyon Fest'te müzikseverlerle bir araya gelen, katılımın çok yoğun olduğu her iki konserde de Sevgi Seli ile karşılaşan, bu haftada Aydın ve İstanbul'da sahne alacak. Ardından Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Denizli ve İstanbul'daki hayranlarına da seslenecek Gripin ekibi radyolarınızda.

Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini.

0: kalmadı.
1: Bir reklam.
2: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Fen İşleri Müdür Vekili hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan kayyumla yönetilen Esenyurt Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat iddiasıyla operasyon düzenlendi. 17 kişi gözaltına alındı. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik transferler ve dijital kimlik tespiti için belirlenen sınır da 30 bin liraya yükseltildi. ÖSYM 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yemen'de varlık gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad başta olmak üzere stratejik öneme sahip havalimanları ve askeri üsleri balistik füzelerle İHA filolarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Arap koalisyonu ise saldırıların bir kısmının havada önlendiğini açıkladı.
1: Spor.
2: Messi veda etti, Arjantin ağladı. Messi, Arjantin milli takımı formasıyla son kez sahaya çıktı. Arjantin hazırlık maçında Benin'i 3-0 yendi. 39 yaşındaki kaptan karşılaşmada bir gol atıp 2 asist yaptı ve 21 yıllık milli takım kariyerini unutulmaz bir performansla tamamladı. 85 bini aşkın taraftarın doldurduğu stattaki maç, futboldan çok Messi'nin milli takıma yıllar boyunca verdiği hizmetin kutlandığı ulusal bir şölene dönüştü. Trabzonspor, Alman kaleci antrenörü Marco Knop'u teknik ekibine dahil etti. Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Knop, son olarak Nottingham Forest'ta Vitor Pereira'nın ekibinde çalışmıştı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 55 lira 27 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6537 lirayken çeyrek altın 10778 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Saatlerimiz 12 geçti bile, çarşamba gününü yarıladık. Mutfaklardan nefis kokuların yükseldiği, işe kısa bir mola verip öğle yemeğine geçildiği o tatlı saatlerdeyiz. Yemek masasında olanlara afiyet olsun. Direksiyon başında mola vermeden yoluna devam edenlere de iyi yolculuklar. Günün geri kalanı enerjinizi katlayarak devam etmek için doğru adrestesiniz. Şimdi ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Ritme ayak uyduruyoruz. Bodrum'daki bahçesinde gerçekleştirilen özel akustik kayıtlarla hazırlanan Bahçeden Akustik de bu kez Bahar'ın şarkılarını ayıran, Bodrum'un doğal atmosferinde gerçekleşen kayıtlarda vokal birlikteliğini akustik düzenleminin samimi ve yalın yapısıyla buluşturduğu Kutup'ta Yaz gibi şarkısını ortak yorumuyla yeniden hayat veren Tan Taş radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız. Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Günaydın, çarşamba günün tam ortasında ve tatlı bir moların eşiğinde yine birlikteyiz. Haftanın yoğunluğu üzerinizde birikmeye başladıysa arkalara doğru yaslanın ve derin bir nefes alın. Önümüzde birkaç dakika boyunca tüm stresi dışarıda bırakıp sadece iyi müziğe odaklanıyoruz. Çaylar kahveler tazelendiyse öğle kuşağının en sevilen şarkılarıyla akışa devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin 8. akşamında sahne alan Galata Port Saat Kulesi Meydanı dillerden düşmeyen parçalarıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan Türkçe rap müziğin sevilen isimlerinden Ceza konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı.

uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi

0: bilgidir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Kulübü FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
5: Çeri.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahı ise saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küp FM frekanslarında buluşalım. 2026 yılı içerisinde arka arkaya çıkardığı Hayal Miydi ve Gece Bir Sigara Yaktım, Seni Geceye Anlattım gibi tekleriyle de dijital müzik platformlarında en çok dinlenen bağımsız isimler arasına girmeyi başaran Nefes'in Sana Düşüyorum isimli projesiyle hepinize günün geri kalan kısmında mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP'den 18 Haziran'da istifa eden ve yaklaşık 4 aydır görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Rozetini Erdoğan taktı. Dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. 3 yılda Gazze'de 74 bin kişiyi katleden İsrail, nüfusun neredeyse tamamını en az bir kere yerinden etti. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik transferler ve dijital kimlik tespiti için belirlenen sınır da 30 bin liraya yükseltildi. ÖSYM 2026 KPSS lisans genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yemen'de varlık gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad başta olmak üzere stratejik öneme sahip hava limanları ve askeri üsleri balistik füzelerle İHA filolarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Arap koalisyonu ise saldırıların bir kısmının havada önlendiğini açıkladı.
2: Spor.
3: Milliyet'te yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Montella ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Son karar bu hafta yapılacak toplantı sonrası netleşecek. 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'ya 5 aylık maaşının tazminat olarak verileceği öne sürüldü. Kampı terk eden Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. Forma giymediği Danimarka ve Norveç maçlarının ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki futbolcu uzun bir açıklama yayınlayarak teknik direktör Jesus'un sözünü tutmadığını söyledi. 2026 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 55 lira 12 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6517 lirayken çeyrek altın 10700 liradan satılıyor.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 santim 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzu açtık. Değerli dinleyiciler, hafta ortasındayız. 7 Ekim tarihlerimiz. Umuyorum ki güzel bir gün geçirmektesinizdir efem. Zeynep Bastık ve Umur Doman bugünkü açılışımızı yapan iki isim oldu arka arkaya. Son şarkıları bizlerle buluştu efem. Işıl Ayman'la devam edeceğiz ritmimizi düşürmeden. Hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuz başladı.

0: Küpe FM reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli, seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Just
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just Wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just Wow şimdi Makro Center'larda.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
2: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Ülke genelinde bu aralar gündüz sıcaklıklarıyla gece sıcaklıkları arasında bayağı bir fark var. Gündüz işte idare eder diyebileceğim sıcaklıklar varken akşam saatlerinde ve gece saatlerinde 15 derecelerin altına iniyor. Dolayısıyla dışarıda bulunacaksanız bir şekilde ona göre giyinmenizde fayda var. Cuma günü başlayacak pastırma yazıyla sıcaklıklar yükselecek ama. 25 derecelere kadar çıkacak İstanbul'da, Tekirdağ'da, Kırklareli'de, Edirne'de 20, 25, 26, 27 dereceleri bulabilecek sıcaklıklar olabilirmiş efendim. Ülkenin bazı bölgelerinde ise sağanak yağışlar devam edecekmiş. Küpe efendim burası, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Serdar Ortaç.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Çeri'niz sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
6: Çeri.
7: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Ne Düblüman ve Sıla ortak çalışması Acı Bal bizlerleydi değerli dinleyiciler. Ne Düblüman oldukça ilginç bir isim. Müzik dünyamızın son yıllarına damgasını vuran rock gruplarından bir tanesi. Bu arada Ne Düblüman aynı anda birden fazla yerde bulunabilme yeteneğine sahip olan kişi anlamına geliyor. Öyle bir yetenekleri yok tabii ama çok güzel şarkılar yapıyorlar. Öyle bir yetenekleri var. O da bize yetiyor. Yolları açık olsun diyelim. Acı Bal harika bir şarkı. Candan Erçetin'le devam edeceğiz ama onun öncesinde şöyle kısa bir sinema haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Transformers sever misiniz? Paramount dünya çapında 5.4 milyon dolar kazanan Transformers serisinin tam 8. bölümü için hazırlıklara başlamış arkadaşlar. Birçoğumuz bıkmış olabiliriz diye düşünüyorum. Dönüşüyorlar. Robotlar arabalara dönüşüyor, arabalar robotlara dönüşüyor. Kavgalar. Yani artık belli bir noktadan sonra yetiyor galiba bünyeye ama gene de Transformers çok büyük bir franchise. Dolayısıyla ne yapsalar bir şekilde gidiyor da bir yandan baktığınız zaman aslında. Serinin ilk filmlerinde aktif rol oynayan Steven Spielberg yeni filmde yürütücü yapımcı olacakmış ve tüm yaratıcı süreci denetleyecekmiş. Senaryosu Jason Fash tarafından yazılan ve günümüzde geçecek filmin yönetmeni henüz belli değil. İlk filmlerin yıldızı Shia LaBeouf ise Transformers için geri dönmeyecekmiş. Bu arada birkaç yıl önce vizyona girmiş olan Transformers One isimli bir animasyon filmi vardı. Transformers serisinin gerçekten oldukça iyi bir filmdi. Buradan tavsiye etmiş olayım. Transformers'a uzak bir sinema sever olsanız bile Transformers One'a bir şans verin derim. Yani filmlerdekinden oldukça farklı bir ambiyansı var, bir hikayesi var. İzleyiciyi bence çok kolay bir şekilde içine çekme yeteneğine sahip güzel bir film ortaya çıkarmışlar. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Candan Erçetin'i konuk edeceğiz. Son aylarda biliyorsunuz Gamsız Hayat şarkısıyla, ta 2000'li yılların başlarından bir şarkıyla adeta küllerinden yeniden doğdu. Öyle viral haline geldi şarkı. Şimdi ise onun yine kült eski şarkılarından bir tanesini hatırlayacağız. Candan Erçetin Onlar Yanlış Biliyor diyecek. Müzikal takınız Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: incitti, bak sonunda seni seven gitti.
1: Son aylarda maalesef biliyorsunuz büyük gemi faciaları yaşandı. Büyük gemi facialarının yanı sıra ufak tefek kazalar da oluyor. Böyle birazcık haberlere yansıyan büyüklükte kazalar da oluyor. Mesela İstanbul'da bir yalıya gemi çarpmış arkadaşlar. Üsküdar Vaniköy'de derin mermercinin, yani öyle bir yazmışlar ki tanınan birisinin yalısına çarpmış gibi. Yani ben tanımıyorum ama ne diyorlar? Böyle cemiyet hayatının isimlerinden bir tanesi midir artık bilemiyorum. Tarihi yalıda oturuyormuş kendisi. Gece saatlerinde bir yolcu vapuru çarpmış. Düşünebiliyor musunuz? Gece 11.30 civarı çarpmış galiba. Yani öyle bir yalıda oturmak nasıl bir duygu acaba? Bu arada antiparantez merak ediyorum. Çünkü düşünsenize, yani o saatlerde yatmış da olabilirsiniz. İstanbul'un merkezindesiniz. Acaba gürültü oranı nasıl? Yani pencereleriniz açık. Mesela yazın uyuyabilir misiniz? Ne kadar ses geliyor falan? Yoksa gayet sessiz mi? Nasıl, çok merak ediyorum orası. Yani düşünsenize, saat gece 11.30'da yatmışsınız. Birden yalınıza vapur çarpıyor yani. İnanılmaz bir şey. Boğaz turu yapan vapur önce yalı önündeki yata, ardından rıhtıma çarparak bahçe mobilyaları ve koltuklarda hasara yol açmış. Mermerci hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor diyerek dava açacağını söylemiş. Kazada can kaybı yaşanmamış en azından. Cana gelmesin diyelim, ama çok ilginç gerçekten bu çağda böyle kazaların olması. Şu teknoloji ortamında, yani GPS'ler var, ne sensörler ne radarlar var, kontrol yönetmelikleri var, kaptan var gemide, gözün görmüyor mu nereye gittin, nasıl olabiliyor böyle bir şey? Gerçekten benim aklım almıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey yani. Hadi gemide her şey ters gitti diyelim. Başka gemiler var. Ne bileyim, deniz polisi denen bir şey var. İstanbul'un göbeğindesin ya. Ya böyle bir şey nasıl olabilir gerçekten? Akıllara durgunluk veren bir olay. Şöyle bir çağda ya, öyle bir teknoloji olması lazım ki zaten gemi kendi kendine çarpacak olsa bile durması lazım yani. Bir sensör olması lazım, anlatabiliyor muyum? Hani uçaklardaki gibi falan. Ya böyle bir sensör şu teknoloji çağında yapmak ne kadar zor olabilir? Demek ki çok zor. İnanılır gibi değil. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi haber merkezimize bağlanacağız. Ülkemize ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olacağız. Sonrasında en iyi ve en yeni şarkılarla sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM. Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. CHP'den 18 Haziran'da istifa eden ve yaklaşık 4 aydır görevine bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Rozetini Erdoğan taktı. Dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. İsrail 1948 yılından bu yana Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı 7 Ekim 2023'te sistematik hale getirdi. 3 yılda Gazze'de 74 bin kişiyi katleden İsrail, nüfusun neredeyse tamamını en az bir kere yerinden etti. 3 yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik transferler ve dijital kimlik tespiti için belirlenen sınır da 30 bin liraya yükseltildi. ÖSYM 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yemen'de varlık gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad başta olmak üzere stratejik öneme sahip havalimanları ve askeri üsleri balistik füzelerle İHA filolarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Arap koalisyonu ise saldırıların bir kısmının havada önlendiğini açıkladı.
5: Spor.
4: Milliyet'te yer alan habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Montella ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Son karar bu hafta yapılacak toplantı sonrası netleşecek. 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'ya 5 aylık maaşının tazminat olarak verileceği öne sürüldü. Kampı terk eden Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı. Forma giymediği Danimarka ve Norveç maçlarının ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki futbolcu uzun bir açıklama yayınlayarak teknik direktör Jesus'un sözünü tutmadığını söyledi. 2026 voleybol kadınlar şampiyonlar kupasını Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen Vakıfbank kazandı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 55 lira 12 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6517 lirayken çeyrek altın 10700 liradan satılıyor.
6: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
7: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100x180 santim 249.95, İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 22, İstanbul 23, Kırklareli 24, Çanakkale 25, Edirne 26 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Estamos estampillos.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Grafik tasarımcıların, içerik üreticilerinin vesaire bu gibi işlerle uğraşanların, video editleyenlerin çok kullandıkları bir yazılım ailesi var arkadaşlar. Adobe'dan bahsediyorum. Adobe'un biliyorsunuz, çoğunuz bilirsiniz diye tahmin ediyorum. Photoshop uygulaması var, Premiere uygulaması var, Premiere Pro, Illustrator vesaire gibi birçok uygulaması var. After Effects var mesela. Bu gibi popüler lisanslı yazılımlara açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz alternatifler geliştirilmiş yapay zeka ile. Artcraft adı verilen bir ekosistem geliştirilmiş mesela. 7 tane uygulaması var bunun. Telif ihlaline takılmamak adına da Rust diliyle sıfırdan kodlamışlar bunu. Geliştirici bu devasa süreci hızlandırmak için Cloud'un Opus 5.5 modelinin paralel çalışan yapay zeka ajanlarından yararlandığını belirtmiş. Windows, Mac OS ve Linux sürümleri bulunan uygulamalar WebAssembly desteği sayesinde doğrudan tarayıcı üzerinden de çalıştırılabiliyormuş. İnanılmaz bir iş çıkarmış. Bugün sosyal medyada karşımıza çok çıkan, bilgisayarlarla ilgili, sosyal medya dünyasında yapay zeka ile ilgili en çok karşımıza çıkan haberlerden bir tanesi. Bu arada yapay zeka demişken şöyle bir haber de var bugün. Elon Musk bir duyuru yapmış. Bu duyuruya göre Grok botları artık Opus, Midjourney ve Suno gibi modellere de erişebileceklermiş. Yapay zeka ile uğraşanlar, yapay zeka kullanarak tasarım yapan insanların özellikle oldukça işine yarayacak bir özellik gibi görünüyor. Küpe FM'desiniz, gündüz yolculuğumuza. Şimdi Aleyna Tilki zamanı.

0: Süpe FM reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365

Dünyanın en çok izlenen, en çok gişe hasılatı elde eden filmi hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Çoğunuz Avatar diyebilirsiniz. Şimdiye kadar öyleydi zaten. Ama Avatar'ı tahtından eden bir film var son bir gelişmeyle. Avengers Endgame arkadaşlar. Yeniden vizyona giriş yaptı. Genişletilmiş bir versiyonuyla. Encore versiyonuyla. Dünya çapında 2.295 milyar dolar hasılata ulaştı ve Avatar'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan filmi unvanını elde etti. Kendisi Avengers severlere, sinema severlere bu dikkat çekici sinema haberini duyurmuş olalım. Yani şu an itibariyle sinema tarihinde gelmiş geçmiş gişede en çok hasılat elde eden, en çok izlenmiş film artık Avengers Endgame oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
0: Küpe FM reklam.

Manifest ve Güneş bizlerleydi arka arkaya toz pembe ve Eki benden istediğin sizlerle buluştu. Gündüz yolculuğumuzu bugünlük bitireceğiz. Motive ile beraber sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onu da sonrasında Dilek'le müzik keyfi sizleri bekliyor. Şimdilik hoşçakalın.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum, diplere.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon skandalında 2.2 milyar lira vurgun yaptığı ortaya çıkan AK Parti eski genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında soruşturma izni verildi. Kaya ve eşi bugün ifade verecek. Bankacılık işlemlerinde yeni dönem bugün başladı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle kimlik tespiti gerektiren temel işlem limiti 185 bin TL'den 370 bin TL'ye, 15 bin TL'lik alt sınırlarsa 30 bin TL'ye yükseltildi. Mobil bankacılıkta SMS doğrulaması kullanılan işlemlerde ıslak imza konusunda da değişikliğe gidildi. Amerika ve İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan savaşın faturası Amerika'ya pahalıya patladı. Sızdırılan gizli rapor, ABD'nin kayıplarını tek tek ortaya koyarken savaşın toplam faturasının 43.6 milyar dolara yükseldiği bildirildi. ABD ordusuna ait en az 81 uçak ve helikopterin kaybedildiği ya da hasar gördüğü açıklandı.
3: Spor.
2: Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkan Filenin Sultanları'nın bu tarihi başarısı dünya sıralamasına da yansıdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın güncel dünya sıralaması puanı netleşti. Türkiye 411.83 puanla 3. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 10 puanı bulunan Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında sezonun ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Bordo Maviler kazanırsa 153 günlük bekleyiş sona erecek. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızıları bu maçla birlikte 30 günlük zorlu bir fikstür bekliyor. Galatasaray bu süreçte Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 resmi maça çıkacak. Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak yoğun dönem 7 Kasım'da oynanacak Ahmet Spor karşılaşmasıyla sona erecek.
3: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 55 lira 10 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.512 lirayken çeyrek altın 10.684 liradan satılıyor.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Marmara bölgesinde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Süper FM'den iyi günler. 7 Ekim Çarşamba gününde hafta ortasında birlikteyiz. Bugün Çatalca'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Bizi Çatalca'da 99.1 frekansında dinleyen tüm dostlarımıza selamlar, sevgiler gönderiyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

Çelik'in 1995 yılında yayımlanan ve müzik kariyerinin unutulmaz çalışmalarından biri olarak hafızalarda yer alan Benimle Kal isimli albümü yıllar sonra plak formatında yeniden hayat buluyor. Benimle Kal 90'ların pop müziğini şekillendiren güçlü albümler arasında kendine özel bir yer edinirken bugün de dinleyiciler için aynı heyecanı taşıyor. Albümde Nazına Ölüyorum, Benimle Kal, Sevemem, Hercai, Sevdalı Çiçek, Kanım Kaynadı, Affedersin, Yapmazsın, Dilberim ve Atam olmak üzere toplam 10 şarkı yer alıyor.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Berkay 7. stüdyo albümü Kavi'nin dijital müzik platformları ve radyolarda en çok dinlenen şarkısı Hata Benim'i kliplendirdi. Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klipte Berkay'a dizi ve sinema oyuncusu Aslı Turanlı eşlik etti. Berkay ve Aslı Turanlı'nın kamera karşısına geçtiği klipte şarkının duygusal atmosferi yansıtılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Gökhan Türkmen kariyerinin 10. stüdyo albümü için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında yayınlanması planlanan albümün son dokunuşları için Londra'nın yolunu tutan Gökhan Türkmen burada albüme son şeklini verdi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon skandalında 2.2 milyar lira vurgun yaptığı ortaya çıkan AK Parti eski genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında soruşturma izni verildi. Kaya ve eşi bugün ifade verecek. Bankacılık işlemlerinde yeni dönem bugün başladı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle kimlik tespiti gerektiren temel işlem limiti 185 bin TL'den 370 bin TL'ye, 15 bin TL'lik alt sınırlarsa 30 bin TL'ye yükseltildi. Mobil bankacılıkta SMS doğrulaması kullanılan işlemlerde ıslak imza konusunda da değişikliğe gidildi. Amerika ve İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan savaşın faturası Amerika'ya pahalıya patladı. Sızdırılan gizli rapor, ABD'nin kayıplarını tek tek ortaya koyarken savaşın toplam faturasının 43.6 milyar dolara yükseldiği bildirildi. ABD ordusuna ait en az 81 uçak ve helikopterin kaybedildiği ya da hasar gördüğü açıklandı.
1: Spor.
2: Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıkan filenin sultanlarının bu tarihi başarısı dünya sıralamasına da yansıdı. A milli kadın voleybol takımının güncel dünya sıralaması puanı netleşti. Türkiye 411.83 puanla 3. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 10 puanı bulunan Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında sezonun ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Bordo Maviller kazanırsa 153 günlük bekleyiş sona erecek. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızıları bu maçla birlikte 30 günlük zorlu bir fikstür bekliyor. Galatasaray bu süreçte Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 resmi maça çıkacak. Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak yoğun dönem 7 Kasım'da oynanacak Ahmet Spor karşılaşmasıyla sona erecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 55 lira 10 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.512 lirayken çeyrek altın 10.684 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Marmara bölgesinde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediğiniz gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: FM.
4: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Zeki Arkun konserlerine devam ederken 11 şarkıdan oluşan Yaramaz isimli ilk albümündeki şarkılardan Simge ile düet yaptığı Yeni Birinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söylüyor.

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Ah sen bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi.

0: meselesi bir ölüm kalım meselesi bir ölüm kalım meselesi din uzak dursun.
1: Hep de yorgun argın olmazsa az da bana zaman ayırsa.
2: Hep de yorgun İstanbul Beyefendisi, Yıldızlara Bak ve Gider de Hoşuma gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan, samimi söz yazımı ve kendine has müzikal diliyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan yaşlı amca, yeni albümünün konser turnesine Ekim ayında yurt dışında devam edecek.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu son kez, öp.

Motive'nin 27 Şubat 2026'da yayımlanan Ying Yang'ı çıkışının üzerinden aylar geçmesine rağmen güçlü performansını sürdürerek yılın en çok dinlenen şarkılarından biri haline geldi. Yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Ying Yang, ilk 3 ay boyunca Spotify Türkiye Top 50 listesinin 1 numarasında yer aldı. Şarkı aradan geçen yaklaşık 7 aya rağmen listeden hiç düşmedi ve bugün hala Türkiye Top 50'nin ilk 10'unda yer almayı sürdürüyor.

olunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde yüzde yüz seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

0: çinotosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

pankreas kanseriyle mücadele eden müzisyen Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. Olgun'un entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçı geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü. Beklemedi, o kalkmıştı.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon skandalında 2.2 milyar lira vurgun yaptığı ortaya çıkan AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında soruşturma izni verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve eski bakanlık görevlerinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 2.2 milyar liralık vurgun yaptığı iddialarının ardından Kaya AK Parti'den istifa etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaya çifti ve bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Fon soruşturmasında şüpheli olarak adı geçen Kaya savcılıkta ifade verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mecliste fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada finans piyasasında risk yok dedi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağını ifade etti. Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kurallarıyla ödemeler yarın yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Yeni Parti'den ilk açıklama geldi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, direnenler cezaevinde, eğilip bükülenler AKP grubunda rozet takıyor dedi.
1: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görme engelli kadın milli futbol takımı İstanbul'da düzenlenen 2026 Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 54 lira 98 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.436 lirayken çeyrek altın 10.611 liradan satılıyor.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
0: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Küpe FM'desiniz. Herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. 7 Ekim 2026 Çarşamba gününde beraberiz. Can Bonomo'yla devam ediyoruz. Sen Gül diye şarkısı radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli, seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Haftanın üçüncü iş günü geride kalırken haftanın üçüncü eve dönüş keyfinde beraberiz. Süperstar Ajda Pekkan burada şimdi Şahsen Ben şarkısı radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: Sana kıyamam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Fon skandalında 2.2 milyar lira vurgun yaptığı ortaya çıkan AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında soruşturma izni verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve eski bakanlık görevlerinde bulunan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın 2.2 milyar liralık vurgun yaptığı iddialarının ardından Kaya AK Parti'den istifa etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya çifti ve bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Fon soruşturmasında şüpheli olarak adı geçen Kaya, savcılıkta ifade verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mecliste fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada finans piyasasında risk yok dedi. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağını ifade etti. Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kurallarıyla ödemeler yarın yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Yeni Parti'den ilk açıklama geldi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Direnenler cezaevinde, eğilip bükülenler AKP grubunda rozet takıyor." dedi.
2: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz'ın genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görme engelli kadın milli futbol takımı İstanbul'da düzenlenen 2026 Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek namağlup şampiyon oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 19 kuruştan, euro 54 lira 98 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.436 lirayken çeyrek altın 10.611 liradan satılıyor.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli. Seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 2452.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
6: Chery.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Başak Ticareti Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela şarkısıyla noktalayacağız efendim. 7 Ekim 2026 Çarşamba gününde beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Güzel bir sonbahar akşamı geçirmeniz temennisiyle yarın saat 17'de Süper FM'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın ortasına gelmiş bulunuyoruz Küpe FM'de. Her zaman olduğu gibi güne vedada en iyilere eşlik etmek üzere hazırım. Gün içerisinde de şöyle bir baktım magazine, televizyona, müzik dünyasına, hepsine hep bakıyorum zaten biliyorsunuz. Şöyle bir baktım derken sanki arada bakıyormuşum gibi oluyor. Yine bahsedeceğimiz çok şey var. Gündem yoğun diyor. Programı ilk şarkıyla başlatıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Murat Boğaz'dan Uçurum dinleyeceğiz. Bayağıdır dinlememiştik bu şarkıyı. Murat Boğaz ve annesinin onu evlendirme istekleri ara ara gündeme geliyor biliyorsunuz. Kıbrıs sahnesi öncesi de özel hayatıyla ilgili sorular gelmiş kendisine. İşte evlenmeyi düşünüyor musunuz Murat Bey falan diyorlar. Biliyorsunuz hep malum aynı sorular. O da evet evlenmeyi düşünüyorum ama önce yenge bulmak lazım diyor. Hadi hayırlısı bakalım ne zaman göreceğiz Murat Boz'un mürüvvetini görmek kısmet olacak mı? Ben de büyükler gibi konuşayım, magazinciler gibi konuşayım ve işte Murat Boz Uçurum.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Yalın'la akşamüstüyle devam edelim akşamın bu güzel saatinde ve güzel bir haber vereyim size. Özel sektör ve kamu sektörü çalışanları için yıllık izin süresi 14 günden 25 güne çıkarılacakmış. Düzenlemenin 2026 yılı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyormuş. Kaldı ki 2026'dan az bir ayımız kaldı. Yine umutlar 2027'den yana, konu ne olursa olsun birçok insan için. Tabii 2026'da dileklerine kavuşmuş olanlar vardır herhalde aramızda. Şöyle bir 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, bilmiyorum, belki de 100 kişi, şaka bir yana. Efendim onlara da ne güzel diyelim, ne mutlu diyelim. Herkesin dileği hayatına dair gerçekleştirmek istediği şey er geç gerçekleşsin, çok da geç olmasın. Hadi 2027'de olsun, bu yıl olmadıysa, ama bu yıl daha bitmedi. Bu yıldan da ümidi kesmedik. Ve işte Yalın akşamüstü.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Küpe FM reklam.

Ajda Pekkan'la devam edeceğiz şimdi. Ajda Pekkan'dan değişik bir şarkı dinleyelim. Yani bayağıdır dinlemediğimiz bir şarkı. Eğlen güzelim dinleyelim. Bu arada Göksel Arsoy'a güzel bir veda mesajı yazdı Ajda Pekkan. Biz de başsağlığı dileyelim. Tabii ki milletimizin başı sağ olsun. Çünkü çok değerli bir sinema sanatçısıydı. Ve Ajda Pekkan onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi diyor. Ardında unutulmayacak filmler, güzel anlar ve izler bıraktı. Gerçek bir sanat mirası bıraktı diyor. Çok doğru. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun demiş Ajda Pekkan Göksel Arsoy için. Biz de aynı dilekleri temenni ediyoruz ve Ajda Pekkan'a devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Kim bu gözlerindeki yabancıyla Deniz Seki ile devam edeceğiz. Şarkıyı söylemeyen yok bu arada. Ebru Gündeş de güzel yorumluyor ama ilk olarak İbrahim Tatlıses'ten dinlemiştik. Gerçekten İbrahim Tatlıses yorumunu ve Deniz Seki yorumunu en çok beğeniyorum diyebilirim. O yüzden Deniz Seki yorumuyla devam edeceğiz. Bayhan geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Survivor'daydı. Deniz Seki gitti, konuştular, sohbet ettiler. Rating için ve tabii ki programın reklamı için de güzel takviye oldu bu. Haliyle yıllar önce yaşadıkları bir olay vardı. Deniz Seki şu aralar rahatsız. Ufak bir kaza geçirdi. Daha doğrusu çok da ufak değil, hastanede de yattı. Evinde dinleniyor şu anda. Ve Bayhan, Deniz Seki ile dertleşiyoruz, birlikte bir düet projemiz var dedi. Tutar tabii, neden tutmasın, nihayetinde sevilen isimler ve işte Deniz Seki.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Blok 3 ile kayıp kalple devam edelim. Geçen gün Nişantaşı'nda bir baktım birisi scooter'la geziyor. Tabii ki ben Nişantaşı'nda değildim. Ben bunu internette gördüm. Scooter'la çok kişi geziyor bu arada, birisi geziyor derken. Ama o kişi muhteşem yüzyılın sevilen siması Halit Ergenç, Sultan Süleyman olunca bayağı bir dikkat çekiyor tabii. Hatırlarsanız Rus kızlar havaalanında görüp Sultan Süleyman'ı buldum kızlar, ellerim titriyor, kalbim titriyor diye fotoğraflar çektiriyorlardı. Evet, scooterlar hayatı kolaylaştırıyor İstanbul'da. Bunu hep söylüyorlar ama tabii çok da dikkatli olmak lazım trafikte dedikten sonra söz müzikte.

Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Sıla ve Dedüp Liman'la devam edelim. Acı Bal dinleyelim. Onların hayranıyım diyor Sıla. Sahnede geçtiğimiz günlerde de onlardan bir tanesini ağırlayarak çok güzel bir şekilde bu düetlerini yaptılar. Sıla da düetlerin sevilen ismi. Çünkü çok güzel söylüyor birçok şarkıyı. Yani arabesk şarkılarda, fantezi müzikte falan hepsinde harika. Kendi şarkılarında zaten harika. O zaman ne yapıyoruz efendim? Daha fazla harika demeye gerek kalmadan o harikalığı dinliyoruz ve Acı Bal bizlerle.

0: Tepe FM reklam. Reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Emircan İrek'le geçmiş geçmişleriyle devam edelim. Bugün de hatırlatalım. Instagram'da bizleri takip listenize ekleyebilirsiniz. Efendim Küpe FM'i Instagram'da takip ettiğiniz orada bir sürü haberlerimiz var. Görüyorsunuzdur. İşte ne bileyim bölgeyle ilgili, gündemle ilgili, değişik haberler, acayip olaylar. Bizler, radyonuz, konuklar, programlar derken her şey orada. Bunun yanı sıra bir de biliyorsunuz ki www.küpefm.com.tr var. Benim yürüyüşlerim esnasında kulağımdan asla esirgemediğim o adres, tek bir tıkla bizlerlesiniz dedikten sonra her zamanki gibi söz müzikte.

0: Küpe FM reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Just
1: wow. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Sezen Aksu'dan Sena Alam'ı dinleteceğim size ve inanılmaz bir haber vereceğim. Bu ikisi birbiriyle bağlantılı oldu, çok güzel oldu. Japonya'da yakışıklı erkekler gözyaşı siliyormuş. Böyle bir hizmet başlamış. Vallahi Japonya en ilginç hizmetleri başlatıyor. Çok acayip şeyler var. Buna bayıldım. Hizmetin ücreti yaklaşık 7900 yen. Yani yaklaşık 55 dolarmış. Katılımcılar internet kataloğundan birlikte vakit geçirecekleri kişiyi seçiyor. Ardından duygusal film ya da videoları izleyerek bastırdıkları duygularını dışa vuruyorlarmış. Buna ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Bunun için adam tutuyorlar, adamı eve çağırıyorlar. İlk bakışta flört hizmeti gibi görünse de asla ve asla amaç romantizm değil. Tamamen duygusal rahatlama diyorlar. Ağlıyorlar kızlar. Böyle değişik değişik genç genç erkekler de onların gözyaşlarını siliyorlar. Sezen Aksu ne diyor? Sen ağlama.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik programın sonuna. Yarın akşam yine aynı saatte güne vedada görüşene kadar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam. Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elektronik sigara aromalarının yeni bir zararı daha ortaya çıktı. Elektronik sigaralardaki vanilin aromasının anne karnındaki embriyo gelişimine zarar verebileceği ve hücre ölümüne yol açabileceği ortaya çıktı. Elektronik sigaralara tat vermek için yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddenin erken anne karnındaki bebek gelişimine zarar verebileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar, anne adaylarının ve hamilelerin bu risk konusunda acilen uyarılması gerektiğine dikkat çekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama beni.

kapılar kilitli, penceremde hüzün, kalbim sokaklarda ağlar. İçimde bir sızı,

üzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden bul beni. Kaybım olduk deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden

daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.